ya habirukum vec'ali mekan ahiren gıdan yenca'il ve min vahibi sünniyen ve meyli latifeti safiyen mağrafi dayni an akrani ve bila i'adetin adani leke sema vel arşu vel kursi vel levhu vel kalem ya ali atriyel kabule fima fiha ve rıda hatta akuna inde ahliha rıda ayeti leke ileyke ya zel ardi kumariya fiha kabulan yurdi kafetin a'da vel esvaan fodil demia vel hava tübtu ve bi'tu femahavta aybi kafetiyet ve tücud bil gaybi hablu kutifatin bihla mücahede kumariya lufa fil muahede اشفي العيوب